Evet, antisi de ura uzar moru. Ne diyor ki, absolutely seri, formatörüne, absolutely stambus, bak, unasat uzar moru natural. Moru natural şirin. Ne diyor ki, existi ya ara lokal. Ne diyor ki, moru şirin ve makasın, atahan moru şirin. Hemen fiyat katı, iyi fat katı, iyi atahan moru şirin, para da lima. For example, bak moru ka, ay haneka, o da duruza izletahan da, da duruza atahan moru şirin sebep ne zaman ka, ular da bosta. Ne te gala, paya mutu kahru be, depois tarayla da moru şirin afetado. İdem makasını da, İde kusidare, tavır.

0: direksyon tam olarak da bağını da matasını da kim var. Ne o niye böyle afiyet edilmekte sağlı bakımlar sınırına uza bakkinde bir
1: Ovintis, neymak informasyon balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wine, i adeus.